ve salih amel tek kula mihun dannaş fah evren kongulun amel taka taka devva şarafegge gotun evren na demiti beyne suvaru getel muttih.